0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız bitti.
4: Oradan çıkış yok.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Giresun Eşref Bey şarkısı Picoğlu Osman tarafından.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
5: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Kırk dereden su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
4: En iyi şarkılarla sizinle.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.
4: Sizinle.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk

0: kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri,
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri,
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
3: Hep damar, full damar.
1: Halay çeken kızlarına, desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız bitti.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Buradan çıkış yok.
5: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Türk Hareketi.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
5: Müzik sesiniz olsun, radyonuz, Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: Su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

Kaleminden çıkan kan bestesidir. Cihanın şairi değilim gülüm. Bu kanda canlanan gül destesidir. Yılanın şairi değilim gülüm. Haykırdım dolunay, ses verdi gökten. Nizamı aleme susadım çoktan. Sevgisi şeytandan, laneti haktan. Olanın şairi değilim gülüm. Haritada Kırım, Elbap, Kerkük, Münbiç, Musul. Yetim kalmış evlat, bu mudur usul? Ümmetim az güler buyurmuş Resul. Gülenin şairi değilim gülüm. İbret var sayısız erkende geçte. Bilene alması kolay da güçte. Allah'ı bırakıp kuşlara secde. Kılanın şair.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.

0: Programımız bitti.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Buradan çıkış yok.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

Ne çok üzdüm seni. Daha fazla üzmeye hakkım yok. Bu defa gitme vaktidir. Vefasızlığı vedasız terk etme vaktidir. Geriye dönmek yok, üzülmek yok. Hatırlamak, anmak, yanmak yok. Az olan mutluluklarını, kırılmışlıklarına saydım. Ne bir mutluluk, ne de bir hüzün alacağımız kaldı bu şehirden. Haydi yüreğim, bir kez daha kırılmadan, üzülmeden, itilip kakılmadan, vefasızlık ateşinde yakınmadan.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk hareketinde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk hareketinde.
2: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi
1: Radyo Türk hareketi.
4: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
4: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: susardım hiç. Kaynardım gayalar dağlar içinde. Ben bulak olsaydım susardım hiç. Kaynardım gayalar dağlar içinde.
1: Gelirdim senle bir avuç gelip. Geçende kahçalar dağlar içinde. Gelirdim senle bir avuç gelip. Geçende kahçalar dağlar içinde.
0: Ben ağaç olsaydım bir çınar olardım. Her bahar seslenip gelirdim dile.
1: Sizin bahçenizden ben ey ucalardım. Seni o yapmak.

0: çok hele sevdi. Bir anda dağlardan öterdi masal. Ben küllerde olsaydım çok hele serdi. Bir anda dağlardan öterdi masal.
1: Gece kalktığımızdan asla eserdi. Değerdim yusurdan doyanmayasan. Gece kalktığımızdan asla eserdi. Değerdim yusurdan doyanmayasan.
0: Ben ağaç olsaydım bir çınar olardım. Her bahar seslenip gelerdim bile.
1: Sizin bahçenizden ben ey ucalardım. Sen

0: erbaha seslenip gelerdim diler.
1: Sizin bahçanızdan neneyi ucalardım, sen onu yakmak için nerelerimle. Ben ağaç olsaydım, niçinler olardım, erbaha seslenip gelerdim diler. Sizin bahçanızdan neneyi ucalardım, seni oyatmak için nerelerimle.
2: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
4: Türk hareketi.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Programımız bitti.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Buradan çıkış yok.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Hep damar, damar. Full damar.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk hareketinde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk hareketinde.
3: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz. En iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
4: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
5: Sen benim sen. Yurdum, yuvam, meskenimsen. Anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı könül candan Azerbaycan, Azerbaycan.

0: من
1: همیشه فخر etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
2: İnternetdəki tək radyonuz. Yeni yayın dönəminə bomba kimi giriyoruz. Ən iyi proqramçılar və ən iyi web sitemizdə sizlərlə buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
4: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
3: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
6: Vurgunum sana Türkiye'm.
4: Türk Hareketi.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Programımız bitti. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
0: 24 saat hit müzik.
3: Programımız devam ediyor.
6: Devam ediyor.
3: Programımız devam ediyor.
6: Devam ediyor.
7: Buradan çıkış yok.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: Çok maraz. Hem şartlarla.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. 40 dereden su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
4: Hep damar, full damar.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Türk Hareketi.

0: kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Evet, Yücel Paşmakçı hangi türkü olursa olsun dedi.

0: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

çapturu çapturu çapturu çapacaba geldik biz. Atları matları atlıya atlıya atları yatlara çaptıra çaptıra batıdan doğuya doğudan batıya. Takkuru dukkuru çapturu çapturu çapacaba geldik biz.

Adam kuru dukkuru çap turu çap turu çapı çapa geldik biz. Atlanım atlara atlıya atlıya atlara dörtlana çap tura çap tura batıdan doğuya doğudan batıya. Adam kuru dukkuru çap turu çap turu çapı çapa geldik biz.

0: Türkleriz. Gökte Tanrı, yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Gökte Tanrı, yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Gökte Tanrı, yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Gökte Tanrı, yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Gökte Tanrı, yerde biz, delikanlı Türkleriz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Programımız bitti. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz
3: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi
1: 24 saat hit müzik.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
5: İnternetteki tek radyonuz.
6: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
5: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Buradan çıkış yok.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
3: Hep damar, full damar.
4: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
7: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
7: 24 saat hit müzik.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: programımız bitti. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
4: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
5: Buradan çıkış yok.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.
5: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar. Full damar.
0: Programımız bitti.

0: Kerküktü şehrim, sevincim, fehrim. Ne gülün gördüm, ne barın derdim. Kerküktü bağım, içimde dağım. Oh, oh, adını inler, titrer dudağım. Kerküktü şehrim, sevincim, fehrim. Ne gülün gördüm, ne barın derdim. Kerküktü bağım, içimde dağım. Adını inler, titrer dudağım.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: 40 dereden su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
3: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
5: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: internetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo

0: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Hep damar, damar. Full damar.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
2: Buradan çıkış yok.

0: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: Programımız bitti. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk hareketi.
4: Radyo Türk.

Gurbette kalanın derdi, gurbet yolu gözleyenin hasreti özlemiyle bir uzun hava dinliyoruz. Adana yöresine ait Aziz Şenses'ten alınan bu uzun havayı sanatçımız Adile Kurt Karatepe seslendirecek. Ne karaymış şu alnımın yazısı, meleşmiyor koyunla kuzusu, ana baba bacı kardeş acısı, nerede benim mor sümbüllü bağlarım, gurbet elde ah çekerek ağlarım.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Buradan çıkış yok.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
0: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo. Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
2: Hep damar. Full full full full.

0: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
5: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
6: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
8: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
0: 24 saat hit müzik.

0: 이제 계속 나가는 거지. 나무랑 먹어. 아싸, 마이탕, 사다, 사다, 사다, 사다, 사다, 사다, 사다, 사다,
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Buradan çıkış yok.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar. Full damar.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Programımız bitti.
1: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: en iyi şarkılarla sizinle.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
3: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Türk Hareketi.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Buradan çıkış yok.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Hep damar. Full damar.
8: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil
2: Halay
8: Karadeniz.
2: Halay çeken kızlarına, desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
9: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
10: 24 saat hit müzik.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

Ordu Giresun'dan bir türküyü Muzaffer Ertürk'ten dinleyeceğiz şimdi de. Sarı Recep'ten Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Uzun kavak ne uzarsın boyuna.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Radyo Türk Hareketi.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: 40 dereden su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Buradan çıkış yok.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
4: Kırmaz. İsterdim ki bu hayat yolunda bir iki atlamayak. Elim aktarışlarımı devam ettireceğim. Doktor dolacağım, profesörde. Ama teessüf ki bütün bunlar sensiz olacak.

0: Programımız devam ediyor. Devam ediyor.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: programımız bitti.
1: Radyo Türk Hareketi 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi
2: 24 saat hit müzik.
3: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar. Full damar.
5: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
6: Devam ediyor.

0: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: İnternetteki tek radyonuz.
3: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
2: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk hareketi.
4: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk hareketi.
5: Radyo Türk hareketi.
6: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
7: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Buradan çıkış yok.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.
0: Programımız bitti.
5: Hep damar. Full damar.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
6: 40 dereden su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
7: Türkiye'deki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
8: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Buradan çıkış yok.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız bitti.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Programımız bitti. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık
4: radyo
1: olsun.
4: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
4: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
7: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.
4: Ekskluziv olarak Danger Asay için.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Buradan çıkış yok.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Programımız bitti.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık
0: radyo
1: olsun.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Radyo Türk Hareketi.

ölüm kol gezer. Kan emen vampirler mazlumu ezer. Her adım işkence, her adım mezar. Canlar pazarında yorulmuş kerkük, zalimin zulmüyle, zalimin zulmüyle kırıl.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
3: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Şimdi tatile çıkıp da sahil kenarında oturup şarkılarıyla o anın tadını çıkarmaya hepimiz alışmışızdır. Bunu yapmayan var mı aramızda bilmiyorum ama sizi öyle bir yere götüreceğim ki güneye, güneyin o sıcak iklimine götüreceğim. Hep beraber söylüyorum bu parçayı, ne olur.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Türk Hareketi.
3: Buradan çıkış yok.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız bitti.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
4: Müzik sesiniz olsun, radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık
0: radyo
4: olsun.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Hep damar. Full damar. Full damar.
3: Amma aman bilmesin. Amma aman bilmesin. Bayat benimle yer.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk hareketi.
3: Radyo Türk.

0: Giden.
1: 40 dereden su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
4: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
4: Buradan çıkış yok.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk.

0: Olmaz yar.
1: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
5: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
6: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

kuru çaptırı çaptırı çapı çapı geldik biz. Atlanı batları atlıya atlıya atları dört tane çaptıra çaptıra batıdan doğuya doğudan batıya dakkırı dukkuru çaptırı çaptırı çapı çapı geldik biz.

0: Türkleriz. Göçte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Göçte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Göçte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Göçte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Göçte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
6: 24 saat hit müzik.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: 団地区しよう。
1: Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi
2: Radyo Türk Hareketi
1: Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi
2: Radyo Yeşil Karadeniz
3: Radyo Yeşil Karadeniz
1: Programımız bitti.
4: Şşş! Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz. Radyonuz.
5: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Radyo Türk Hareketi.
6: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
7: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
8: 40 dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk Dünyası'nın Sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Hep damar. Full damar.
3: Giresun Eşref Bey şarkısı Bicoğlu Osman tarafından.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

Gurbette kalanın derdi, gurbet yolu gözleyenin hasreti özlemiyle bir uzun hava dinliyoruz. Adana yöresine ait Aziz Şenses'ten alınan bu uzun havayı sanatçımız Adile Kurt Karatepe seslendirecek. Ne karaymış şu alnının yazısı, meleşmiyor koyunla kuzusu, ana baba bacı kardeş acısı, nerede benim mor sümbüllü bağlarım, gurbet elde ah çekerek ağlarım.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Buradan çıkış yok.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Programımız bitti.

Oyalı da yazma başında, oyaları kaşında. Oyalı da yazma başında, oyası var kaşında. Yeter ayaz.

Sirahimi doldurdum, baş masaya kondurdum. Sirahimi doldurdum, baş masaya kondurdum.

0: Damar. Full damar.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz, Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık
5: Radyo
2: olsun.
5: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
5: Dahil ol, net saat için.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Buradan çıkış yok.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor. Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
3: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Hep damar, full damar.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Programımız bitti.
5: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun, radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
5: İnternetteki tek radyonuz.
6: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
7: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Oradan çıkış yok.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
5: Şevket Stüdyo tavrı.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Jarak Nur Kutman Yıldız'dan, Jalan Bey Çıkkan Kırgız'dan.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
6: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.

0: Programımız bitti.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Radyo Türk Hareketi.
2: Hep damar, full damar.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: En iyi şarkılarla sizinle.

Ne çekerse dertli sinem dağ olmaz. Günler gelir geçer, ömür çoğalmaz. Neşterlidir yaralarım, unulmaz. Göverdi çevresi, karalandı, gel. Pir sultan aptalım haftada ayda. Günler gelir geçer, bulunmaz fayda. Gönül hak arzular, canım hay hayda. Toprağım üstüme kürelendi, gel.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Kıymetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Programımız bitti. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Buradan çıkış yok.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Halay çeken kızlarına, desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
4: Türk hareketi.
5: Bunu deyin, siz olmayayız, biz yokuz.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.

0: Damar. Full damar.
1: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: İnternetteki tek radyonuz.
5: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
4: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
6: Devam ediyor.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
7: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Radyo Türk Hareketi.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız bitti.
8: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Ana. Bir haftadan keyin meni to'yim. Kelin bolayi har xil san'atkorlarni va'da qilib qo'ydim, lekin bittasini ham olib kela olmayapman. Endi nima bo'lsa bo'ldi, hozir qo'ng'iroq qilaman.
3: Ana. Salom. Bir haftadan keyin meni to'yim. Meni to'yimga hamma san'atkorlar keladi. Men to'yimga kabrioletda ketaman. Voy, ana, kuyovbalani o'zlari qo'yibdilar. Alo. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Asal, yaxshimisan? Ana, senga va'da qilib qo'ygan san'atkorlarimiz kela olmaydigan bo'lib qoldi to'yimizga.

0: Bularca bularcının kendine gel. Bana cırka taciler ki yıl gibi prostatçı.
1: Biz yıl ıntımak bol gelgen. Ömür boyu biz bir gece yaşayıp bir cakşıl camandığımız vardı bir gece oturduk. O şey bir ıntımak kap geleyle.
2: Ağabey kolik oturan el kolik
3: oturan el. Yaşı var. Yaşı var. Yaşı
4: bugün başı bugün gün diye tinçitip nimaksa bo'ldi bizga masalan u narsani kerak yo'q siz hammasi bittamiz hammasi
5: osoq 24 soat kesintisiz full yayın Radio Türk Hareketi
6: 24 saat hit müzik

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Ben sanatçımız Gökçe Küçükler.

0: Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirlerimiz, şimdi Dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekoğlu. Dombra...
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.

hayattadır. Yar yaşar hayattadır. Dert çekmeyen ne bilir, hayatta hayattadır.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Programımız bitti. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
6: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yine, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
7: İnternetteki tek radyonuz.
8: Yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
7: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Medayım, hangini sıram okuyam? Siz de dev koyuyorum baksana. Azizim.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Buradan çıkış yok. Hep damar, full damar.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

생 나는 아닌 해동바스 가차 고부.

0: Dinlen şunu. İne.
1: Samçayı yesin geldim.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
5: En iyi şarkılarla sizinle.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
4: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız bitti. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
3: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.
5: Hep damar. Full full full full damar. Full damar.
6: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
7: Buradan çıkış yok.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
8: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
3: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
9: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.
9: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
10: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Türk Hareketi.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
4: Programımız bitti. Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
6: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
4: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
7: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
8: Hep damar. Full damar.
4: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlenen bir radyo.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlenen bir radyo. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
9: 24 saat hit müzik.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.

0: Buradan Çıkış Yok.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Radyo Türk Hareketi.
4: Hep damar, full damar.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
5: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
6: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
8: Programın solistleri Hediye Hüseyin, Köksal Coşkun ve Perihan İpek Kentli. Kaval Açışı'nda Fedai Tekşahin'i dinleyeceksiniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil
1: Radyo
0: Karadeniz.
1: Programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Göçebe millet diye küsümsedikleri Türkler bir çığ gibi büyüyor. Gökyüzünde ne kadar yıldız varsa o kadar Türk aşireti vardır Asya'da. Yakında bütün aşiretler bir araya gelecek ve Türk ordusu inanılmaz bir şey gibi bütün dünyayı kaplayacak. Senelerdir köle gibi kullandıkları Türkler bütün ulusların efendisi olacak. Kimliler, Çinliler, Kerevitler, Naymanlar ve biz olacağız. Tanrı yardımcımız olsun.

0: Su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi.
4: Oradan çıkış yok.
5: Hep damar, damar. Full damar.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
6: 24 saat. Hit music.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Programımız devam ediyor.
6: Devam ediyor.
5: Programımız bitti.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.

0: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: bekorchi gaplaring dugonalaring bilan gaplashib yurganingni eshitmay boshqa, tushundingmi?
1: Kechiring, boshqa takrorlanmaydi. Jasur aka.
0: Nima?
1: Zo'r ashula aytasiz-da.
0: Bilaman.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
4: Buradan çıkış yok.
3: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
5: 24 saat hit müzik.

0: Radyo Yeşil Karadeniz. Radyo Türk Hareketi.
1: Hep damar. Full damar.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Programımız bitti. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
5: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
6: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo.
7: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
8: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo

sonra Julian da cennet bulağı. İsmail'inim var sonra Julian da cennet bulağı. Kabelenin göğe yaylağı.

0: gözalın havası var, bir gözalın yanağında yüz gözalın havası var.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Şok. Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Hep damar. Full damar. Full damar.
2: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
3: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
5: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Vatan için, bayrak için, Türk için, Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
6: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
7: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
8: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.
9: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
10: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
1: Programımız bitti.
4: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Radyo Türk Hareketi.

0: Çıkış Yok.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.